0: üstüne beton batırın.
1: Mongol hun burun layın camdan tam artık yeme. Çayım da bayağı bol yapıl ve hıttı. Okun yukta.
0: Kın kokşu ve.
1: Kın uğulu hudun değil kokşu.
0: Biz yağa ışan yava bedi.
1: Manay daysın tığın gayın. Kıdı manay hudun taçını yalsa. Mongol hın gırız. Namay gaçı cipet ne çalhaksı.
0: Ik kodun ovni omo xoshotl.
1: Taysnan nechimjilch. Hat balgatn norach. Kutu durin evs orgulch. Kulg maran toraran taplolisho.
2: Aya. Chi saykhun uch. Ama kharach.
3: Ik khan ta nordugtun. Kinchi kharos chigre.
4: Aya.
5: 在西征途中，瘟疫肆虐。
1: 侍卫长纳雅的死，让大汗有了死亡迫近的焦虑。一汗，俺弄来第三个这个嘛。那到第三晚上吃的，第二个，咋吃的？比，比乌特斯努，比乌特杰。 겨우지 미니 잠바스
5: 号外萨拉。天下没有人能阻止大汗西行的脚步，哪怕衰老和瘟疫。我接过虎头牌，奉命去山东敦请长春真人丘处机。听说这个丘真人懂长生之术，通晓治国之道。金国皇帝奉他座上宾，中原无人不知。 但愿他能驱除大汗心中的忧虑。我们朝着太阳升起的方向，日夜兼程，一路上累死了13匹快马，经历了3个季节，终于看到了传说中的大海。